0: kisi nyamu tsikchi sheba kale inje duge kisi rang kale inje yubi chashan ye rang kisi di mochi ba tsisho
1: mare nyesan namasu rashi ebi na